aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

Gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.

arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içindik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça bir cisim bırak. Saçından birkaç ton ver de öyle git. Ardımdan bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, orada öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü gör de.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hürriyet.com.tr ile programımıza sıcak bir gelişmeyi aktararak başlayalım. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınadı deniliyor. Açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalinin teşkil eden Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verilmiş. Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi ise yaralanmıştı. Değerli dinleyenler, hafta sonu önemli bir gelişmeydi bu. Bir sıcak haber daha, bir trafik kazası, üzücü bir haber. Dün saat 11 sıralarında Manisa'da meydana geldi. İstanbul-İzmir Karayolu Akhisar kavşağında bir tırla tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralanırken 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Kazaya karışan yolcu otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü, çekicinin şoförü ve çekici şoförü gözaltına alındı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de belli oldu deniliyor. Yine sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Radyonuzda birinci sayfa programı başladı. Detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yine bir taraftan da birinci sayfa haber başlıklarını da sizlere aktaracağız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye de falan ifadelerine tepki gösterdi. Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları ülkemiz hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hassiz açıklamaları İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü deniliyor. Metreler kala durabildi denilmiş. İstanbul Boğazı'nda dün seyir halinde Malta bayraklı bir kimyasal yük taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Kanlıca vapur iskelesi ve sahilde bulunan yalıların yakınlarına kadar gelen tanker mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki kurtarma römörkü sevk edildi denilmiş değerli dinleyenler. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski'den seçim mesajı denilmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'ya seçim ateşkesi önerisinde bulundu. Ukrayna'da 60 günlük geçici ateşkes sağlanması halinde seçim yapılabileceğini ifade eden Zelenski, Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapısını hedef almayı bırakması halinde Rus petrol rafinelerine saldırıları durdurmaya hazır olduklarını kaydetti. Amerika Başkanı Donald Trump ise Rusya ile Ukrayna'nın derhal uygulanmak üzere ateşkeste anlaştığını duyurmuş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Manisa'nın Akhisar ilçesinde hafta sonu bir tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu duyurulmuştu. Manisa Valiliği kazada 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Olay yerine gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın açıklamaları var. Yaralılardan 16'sının sarı, 9'unun yeşil, 1'inin ise kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildiği açıklandı. Manisa Valisi tarafından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Kazaya ilişkin tur otobüsünün sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı da olaya ilişkin 3 savcı görevlendirildiğini duyurmuş. İstanbul Eyüp Sultan Belediye Meclisi'ndeki seçimde 4. turda 19 oy olarak başkan vekili seçilen Cafer Parlak, Dr. Mithat Bülent Özmen en kısa zamanda aramızda olacaktır. O gelene kadar bizler parti meclis grubu olarak sahip çıkacağız. Herkes bunu böyle bilsin ifadelerini kullanmış. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 9 kişinin tutuklandığını belirtelim. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise seçimin 3. tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de oy verdiğini, AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önce seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldığı için 18 oy olarak sıralandı. Biz zaten 3. turda 19 oyu alarak burada belediye başkan vekilliği seçimini kazanmıştık. İtirazlarımızı da bunun için yapacağız ifadelerini kullanmış.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Şimdi Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle şu ana kadar 1300-1400 kişi hastanelere başvurdu. Bu sayının 2000'lere yaklaştığı belirtiliyor. Hastalardan 15'inin yatarak tedavi altına alındığı, bunların çoğunun çocuk olduğu belirtiliyor. İçme suyu numunelerinden yapılan son testlerde ise olumsuzluk sapsanmadığı açıklanmış. Belediye Başkanı tarafından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yine Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat'ın açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. İlerleyen dakikalarda bu detayları da sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıklamış değerli dinleyenler. İsrail ordusu Batı Şeria'da 18 Filistinli'yi gözaltına aldı deniliyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye sürecinin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin de masada yer alması bekleniyor değerli dinleyenler. Erzurum'da çöp kamyonunun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul'da güneşli bir pazar geride kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için şiddetli yağış uyarısında bulundu deniliyor. Antalya'da iki orman yangını ile ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Ve İstanbul'da hissedilen korkutan deprem deniliyor. Marmara Denizi'nde Dün akşam saatlerinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.14'te kaydedilen depremin derinliği 7.16 kilometre olarak belirtilmiş. Dün gündüz saatlerinde de yine 3 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu deniliyor. Zonguldak'ta kötü koku ekipleri harekete geçirdi, 55 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı deniliyor. Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor 2 golle geçti denilmiş. Zonguldak'ta feci olay, sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kütahya'da zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var haber başlıklarıydı.

0: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Yeni partili isim açıkladı deniliyor. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İsviçre Birliği yönetiminin tüm üyelerinin istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurdu. Kayışoğlu, örgütlerin ve birliklerin geleceği üyelerinin özgür iradesiyle şekillenir. Hiçbir algı operasyonu bu gerçeğin üzerine örtemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. AFAD duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem İstanbul'da da hissedildi deniliyor. Manisa'da feci kaza, 11 kişi hayatını kaybetti ve görüntüler ortaya çıktı. Kazayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü'nün 1950 seçim yenilgisini şeref olarak nitelendirdiğini belirterek, kimin demokrat olup olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız, kendini milletin üstünde görenlere, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının üstünde tutanlara, partilerini devletin partisi, devleti partisinin devleti görenlere inat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmış.
1: Biz de bugün aynı anlayışta Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının mirasını onurla gururla taşıyarak, milletin iradesinin üzerinde hiçbir güce inanmayarak, sadece millete güvenerek, milletten güç alarak yolumuza devam ediyoruz. Kendini milletin üstünde görenlere, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının üstünde tutanlara, partilerini devletin partisi, devleti partisinin devleti görenlere inat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. İstanbul'da iki nolu barodan seçim tamamlandı deniliyor. Kazanan tekbirle kutladı, kaybeden itiraz edeceğiz dedi denilmiş. Maçlarda yediğimiz tokadın deniliyor, Serdar Adalı'dan penaltı isyanı denilmiş. İleri düzeyde tetkike ihtiyaç var, Ankara'ya nakledeceğiz. MHP milletvekili trafik kazasında yaralanmıştı deniliyor. Selçuk İnan'dan hakem tepkisi denilmiş. O ilde eğitime bir gün ara verildi, 2000 aşkın vatandaş hastanelik olmuştu. Detaylandıralım, programımızın başında aktardık. Tokat'ta il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında ayrıntılı dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için bugün Tokat genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtiliyor. 2000 kişiyi aşkın vatandaş hastanelik olmuştu. Tokat Valiliğinden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. 9 Ekim Cuma akşamı saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilmiştir. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat İl Merkezi'ndeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı, bugün idari izinli sayılacağı belirtilmiş. Valilik ayrıca içme suyu numunelerinin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiğini belirterek sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içme veya yemek hazırlamada kullanılmaması uyarısında bulunmuş değerli dinleyenler.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. MHP'nin konvoyunda trafik kazası deniliyor. Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının da bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir milletvekilinin olduğu belirtiliyor. MHP Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç'la MHP Kahramanmaraş il başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda bir trafik kazası meydana geldiği aktarılmış. Yaralılar arasında milletvekili Zuhal Karakoç da bulunuyor. Koruma polisi ve şoförünün de yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı belirtilmiş. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış yaralılar ve milletvekili Zuhal Karakoç'un da Ankara'ya nakledildiği belirtilmiş. Ağır yaralı olduğu ifade edilmiş. Haberin detayında değerli dinleyenler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmralı çıkışı deniliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamasında siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır dedi. Fon skandalına ilişkin tartışmalara ise yeni partiye hedef aldı. Bahçeli, soruşturma tamamlanmadan yapılan suçlamalara tepki göstermiş MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var değerli dinleyenler. Yeni partili Çakır Öz basın özgürlüğü raporunu açıkladı deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş. Yeni parti genel başkan yardımcısı Utku Çakır Öz'ün hazırladığı basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri içeren rapora göre gazeteciler Eylül ayında en az 50 kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 1350 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Çakır Öz, sansür ve yargı baskısı artık istisna değil, sistematik bir yönetim biçimine dönüşmüş durumda. Asrın vurgunu fon krizinde milleti dolandıranlar değil, açığa çıkaran gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler.

sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var. Bir askerimizin şehit olduğu belirtilmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz askerimize. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Piyade uzman çavuş Şehit Yusuf Güneş görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanılmış. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzasıyla Bakan Güler'den başsağlığı mesajı deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize, tüm şehitlerimize, tüm vatan evlatlarımıza. İmamoğlu iktidarın son 10 yıllık karnesini paylaştı deniliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin hakkıdır sözlerine ilişkin konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da benim için sadece bir tek hak var, o da hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal ifadelerini kullanmış.

Bölümle noktalayacağız değerli dinleyenler. Bir kez daha haberlerimizin haber başlıklarımızı sizlere aktaralım. Tokat İl Merkezi'nde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtilmiş ve bugün itibariyle Tokat İl Merkezi'nde eğitim öğretime ara verildiği belirtilmiş sıcak bir gelişmeydi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna'nın derhal uygulanmak üzere ateşkeste anlaştığını ileri sürdü. Ukrayna tarafından açıklama yapıldı. Rusya tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. İstanbul Boğazı'nda seyir halinde Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Vapur iskelesi ve sahilde bulunan yalılara kadar yaklaştı. Mürettebatın demir atmasıyla durabildi tanker. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki kurtarma römörkü sevk edilmiş değerli dinleyenler. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamada bulundu. Açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarılarak bu ortak açıklamada bu saldırı kınanmış değerli dinleyenler. Hafta sonu dün öğle saatlerinde Manisa'da İstanbul-İzmir Karayolu Akhisar Kavşağı'nda bir çekici tırla tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralanmıştı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kazada 11 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazaya karışan yolcu otobüsü şoförü, otobüsün sahibi ve yedek şoförüyle tır çekicisinin şoförü gözaltına alınmış ve korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıkmış. Kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmış değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Hafta başından itibaren hava nasıl olacak detaylandıralım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yine Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmekte. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı ve toz taşınımı uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 00 0534 0514-61-00. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta 2007'den 2025'e genç nüfus %32,9 azalarak 90.459'dan 60.675'e düştü. İl genç oranı Türkiye ortalamasının altına inerken toplam nüfus sabit kaldı, yaşlı nüfusta artış görüldü. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesindeki ortopedi ve travmatoloji doktor öğretim üyesi kadrosunu iptal ederek akademik personel alımını 17'den 16'ya düşürdü. Başvurular 6 Ekim 2026'da sona erdi ve diğer kadrolar değişmeden kaldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı İrfan Arslan, 24 Ekim 2026'da tanıtılacak Yozgat Köprü mobil uygulamasıyla dijital ortamda Yozgatlıları bir araya getirmeyi hedefliyor ve lansmana davet ediyor. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a koordinatörlük önerisini milletin aklıyla alay etmek olarak değerlendirirken terörsüz Türkiye için kararlı mücadele çağrısı yaptı. Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan gemi İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızasıyla sürüklendi. Kıyıya metreler kala durdu ve gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Kurtarma ekipleri müdahale etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6669 lira 25 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray'ın deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan ara transferde ayrılmayacağını belirterek şampiyonluk için kalacağını açıkladı. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano Kocaeli Spor maçında 2-1 kazanırken yumruk olaylarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Solgun'da hava bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olarak tahmin ediliyor. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun, hayırlı, bereketli, kazançlı, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir hafta olsun. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi 09.05 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum. Ferdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayım. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Şoför Nalan.

0: Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak, pazar, baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Ferdi'cim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Ayrıca saray halılar görülmeye değer. Evlerimizi bir dokunmuş havasına bin güzellik katıyoruz. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halılar evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımızda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi, hayalinizdeki halıyı seçin. Evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi'nde hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Mahallesi'ndeyiz.
1: Şoförün hala.
0: Evet, görelim kimler bizlerle. 0530 034 66 66 Rıcılı ile iletişim kurabiliyoruz. Ne arıyor musunuz? Nerelerdesiniz? Kimler nerelerden bizlerle? 0530 034 66

0: Günaydın Nalan'cığım. Tufan Altaş'tan tövbe çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim canım. Kolay gelsin demiş. Nuray Hanım Çayıralan'dan bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan Çayıralan'ımıza selamlar olsun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Zabit Avusturya'dan aramıza günaydın abla, kolay gelsin. Oğuz Yılmaz'dan sarı kız var mı diyor. Saygılar Zabit Kaygısız. Bakarım varsa. Vardır muhakkak. Sen var diyorsan vardır. Bilemedim. Sarı kız. Var sanırım.
1: Yozgat'ın sesi.

0: söylüyor. Sincan'ın içinde. Reklam dönüşü yapalım olur mu?
1: Oğuz FM reklam.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595
4: Reklamları dinlediniz.

0: geldi. Kimler burada? Pazartesi sabahına nasıl başladınız? Evinde misiniz? Mekanınız neresi? İş yerinde mi? Evde mi? Bahçede mi? Tarlada mıyız? Nerelerdeyiz? Bir görelim. Video kayıtlarımız, sesli mesajlarımız, fotoğraf kareleriyle WhatsApp'ın tüm özelliklerini değerlendirebilirsiniz. 0500 30 034. İletişim hattımız 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Hulusi Çandır'dan aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Yasin Yaşlı'dan Zoruna Gitti parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Vallahi bir okkalı bir Türk kahvesi, yanında da güzel bir çikolata göndermiş. Bu Alman çikolatasına benziyor.
1: Şoför abla radyolarda.
0: Yasin Yaşlı yayında Perdicim Alışveriş Merkezi Katkılarıyla.

0: Basa dönüşlü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet, Büşra Damla Sarıkaya'dan aramızda. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Ankara'dan selamlar. Bugün sizden canım annem, babam ve abim ve yengem için Ferdi Tayfur'dan Of Dağlar parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar şimdiden. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ankara'ya selam. Sarıkaya'mızdan.
3: Of Dağlar.

Mustafa MST Sorgun, merhaba Nale Hanım, Sorgun MST Kılıç Koltuk Baza'dan selamlar olsun sizden, Mehmet Demirtaş'tan Ayaş Farksın Size, Ayaş Kalsın Sizlere parçasını istiyorum. Size ve tüm dinleyenlere armağan olsun, rastgele demişler, eyvallah. İbrahim Berk, Farhalı Köyü Çayır Alandı'nın aramızda, iyi yayınlar Nalan, kolay gelsin, teşekkür ederim size de efendim, hoş geldiniz. Ecrin Karaca, bir güzel sevdim çalabilir misin diyor. Eyüp bizlerle programa dahil dosyamızdan, hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla. Mehmet Demirtaş yayında.

Süperdeci Moşveş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Ektik biçtik, ektik biçtik, yine ekiyoruz diyor. Berk, İbrahim Berk, Fahralı. Allah kolaylık versin kardeşim. Ne ekiyorsak umutla, bereketle biçelim inşallah. Kolay gelsin. Hava da güzel bugün Fahralı'da. Vallahi güzel olmuş. Ne yapıyorsun? Ekiyor musun şimdi? Bu ne bu arkada gelen? Bizi sarı bir şey takip ediyor. Ne taktın traktörün arkasına? O ne o? Vallahi iyi böyle ha. Her şeyi makineler yapıyor. Bize bir şey kalmıyor.

Arkamızdan gelen diyor sarışın. Arkamızdan gelen sarışın. Neymiş bu? Mibzer. Başka ne olacak ki, mibzer mi? Onu da söylemen lazım. Niye senin peşine düştü bu sarışın? Sen nereye oraya bağlamış traktörünü? Neci bu?

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.

tohumları toprağa belirli bir sıra aralığı, sıra üzere mesafe ve derinlikte düzgün bir şekilde ekmeye yarayan bir tarım makinesi var. Yani el işçiliği yok diyorsun. Günde 2000 vermişsin, çok mu? İşçi çalıştırsaydın ne ölecekti? Adam başı 2000 verecek. Hadi 1300. Diyorum yani. Öyle duydum ben. Zeytinciler, fındıkçılar öyle tohumları elle saçmak yerine ayarlanan derinliğe ve mesafeye eşit aralıklarla bırakıyormuş. Vallahi çok iş yapıyor. Bazı mibzer türleri kombine mibzerler, tohumla birlikte gübreyi de aynı anda toprağa verebiliyormuş. Bah. Zaman ve iş gücü tasarrufu harika. Hadi bakalım, bereketli olsun inşallah, çok çok çıksın, bizimle beraber ekliyor. Totem yaptım. Sıkı sıkı tutunsunlar inşallah.

kimliğine bandım. Kışlık buğday, arpa, çavdar genellikle kombine gübreni mimzer. Beykiliyormuş. Fiye olabilir, torunga, yemlik, yulaf olabilir. Yeşil mercimek eker. Ekiyor ya, maşallah ya. Hakikaten akıllı bir cihaz yani bu. Maşallah. 100 kişilik iş yapıyor şu anda. Hiç hiç bir şey değil ki bu. Buğday ekiyoruz. Bereket olsun inşallah. Ama evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tomuzuyla yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri. Sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, artı saray halılar görülmeye değer. Evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi, hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında. Halı evinde sizlerle. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'deyiz.

bakalım kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları da WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz.

Ömer Sarıkaya'dan aramıza selamlar. Oğuz Efe'm iyi yayınlar. Sarıkaya'dan Ömer, sıradaki parçayı herkese armağan ediyorum demiş peki. Aralı'da buğday ekiyorlar. Sıradaki parça var, bir Orhan Gencebay seçmişim ama. Ömer Faruk Bostan daha mı güzel ya? Değil mi? Çağırıyorum kız. Duysana. Evet, Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim sumuz ile evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Yok yok. Cefal ürünleri, Karçar buharlı temizlik makineleri, Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri bayi, Akdağ Maden bayi, Ferdi'cim alışveriş merkezinde air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Ferdi'cim alışveriş merkezinde.

0: Gölü.
1: Perdecim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Oğuz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
4: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
1: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 6234 veya 0501 344 7908. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Oğuz
7: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
8: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

ayrılıktan vazgeçelim. Sevgili Orhan Gencebay ve Sibel Can Diyeti'ydi reklam dönüşü. Ekrem Bekinsoy İstanbul'dan bizlerle günaydın. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Nalan Hanım kolay gelsin. Ben İstanbul Berat Tekstil'den Eren Bekinsoy, sizden ise Mengi Nurşahin'den aldım kalemi elime parçasıdır. Şu an beraber çalıştığım kardeşim Talip Bekinsoy ve Koray Yiğit ve de Soner Yiğit abilerime armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim her şeye. Her şeye tamam. Oğuz FM dinlemeye devam demiş. Allah kolaylık versin. Duyalım pedal seslerini. Bir video kayıt bir şey gönderin. Şöyle bir overlockları, düz makineleri, reçmeleri duyalım. 0530-034-66-66 istek hattımız Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyoruz.

ikinci bölümü yine bir oynamasıyla geçiş yapalım ikinci bölümümüze. Sevgili dostlar, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibimizle Karsim DASK konut iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmeti sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içme ofisimize bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyen.

0: görelim kimler burada. Bir ses duyalım. Eren Bekinsoy göndermiş bize. Bak fermuar mı yapıyor bu? Ne yapıyor maşallah? Sıfır diyor. Hadi bas bas bas bas bas bas. Duyalım pedalı.
1: Şoför abla radyolarda.
0: Yak pedalı, yak pedalı. Evimize varamadım arından arından.

0: 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. WhatsApp'tan gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları sevgilerinize ulaştırabilirsiniz.
1: Seni bir hayırlı yar sandım. Aslansın yar.
0: Aslansın yar diyor.
1: Sarbalamıyorum. Sarılızım yürü. Yürü sarbalamıyorum.
0: Bak bizim sarılar da arkamızdan geliyor maşallah. Ekiyor. Bunun biçeri de var. Biçer döveri var. Ekicisi var. Güzel mi? Diye söylüyorum. İşi kolaylamışsınız siz.
2: Şoförlerle radyolarda.
0: Aman. Alişah rica etsem demiş. Alişah gülüm çalabilir misin? Fahralılı. İbrahim Berk. Merhabalar Nale Hanım, sizi çok seviyoruz. Annem de seviyor. Sen çıkınca bir istek yap da dinleyelim diyor. Hepimize, tüm Oğuz FM dinleyicilerine selam olsun. Muhammed Atikyen. Trakya istiyorum. Bakalım hemen.

Sarıkaya'dan aramızda. Uğur ne biçiyorsun? Uğur biçiyor. Vallahi biçiyor. Mercimek mi, nohut mu? Ne bu, ne bu, ne bu? Yonca mı? Bu ne topluyor? Bu sarı kızın adı ne? Bu da takılmış peşine Uğur'un geliyor. Bunun ne kadar kiraz? Nedir bu bizim gençlerin bu sarışınlardan çektiği? Bunun adı ne Uğur? Ne biçiyor bu? Biçiyor bu. Bak balye yapmış geriden. Çar dömer diyeceğim küçük.

Yürü yürü yürü. 5 saniye çok kısa ya. Şu bir 20 saniye çekin yahu. Azıcık radyonun sesini de açın. Tamam mı? Azıcık radyonun sesini açın. 20-22 saniye yapın videoyu. Aman aman aman. Günaydın abla, yonca balyası basıyorum. Balya makinesi biliyor maşallah. Tarım aletlerinin maşallahı var ya. Bereketli olsun. Pofidik pofidik yapma. Sıkıştır sıkıştır. Bir sarışın da benim peşime düştü diyor. Düşmüş.

Kovuyoruz kovuyoruz gitmiyorlar. Gittiğimiz yerde, gittiğin yerde peşinde arkasına takılmış gibi. Biz nereye oraya? Bereketli olsun inşallah mahsullerimiz arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Ali Şah gülüm diyecek. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuz ile hemen sonrasında Muhammed Atik Trakya isimli çalışmasını dinleyeceğiz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Uğur ne çalalım, Uğur isteğini yazmamışsın.

0: istemeye gerek yok ya. Zaten hepsi çok güzel. Mümkünse Haliler Kal'dan Ağrıdı Saç Durumu olsun. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin demiş Uğur Sarıkaya'dan. O da balya hazırlıyor. Yonca balyalar. Mis gibi kokmuştur oralar şimdi. Fotoğrafı göndermiş ama kokusu gelmedi işte. Isparta Senirkent'ten günaydınlar. Uğur Heybeli, Selçuk Alagöz'den. Alabadi Köprüsü parçası isteğimizdir Nale Hanım. Alalım listeye. Hoş geldiniz. Günaydın. Bir kısa aramız var. Burada Trakya işte böyle çaldı durdu. Zıpladık zıpladık durduk. Kısa bir ara ardından Halil Erkan'la geleceğim. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Sigorta camı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yıldız aramızda, günaydın abla Gökhan Güney'den. Meleğimsin sen, çalar mısın demiş. Günaydın Yıldız, hoş geldin. 11'i buluyor sizin uyanmanız. Ben anladım artık. Mahalle Cek'ten bensiniz. Bak tarlalarda işler bitti. Aydın Öztürk Sorgun'dan aramızda. Selamun aleyküm Nane Hanım. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Sarıkaya'dan Aydın Öztürk. Aa, Sarıkaya'dayız. Nane Hanım, bu da benim peşime takıldı. Ne sarışın ne esmer anlamadım. Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim, çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkürler. Bir bakayım neymiş bu. Senin beşine ne takıldın? Bakayım arkayı göster.
1: Efendim Yıldız Yaşılar'dan.
0: Şey yapıyor bu ya. Sürüyor işte, sürüyor. Bu kırmızı bu. 2-4-5'li. Tarla sürüyor. Kırmızı kırmızı. Ama ne sarışın ne esmer, bunu bilemedim diyor, peşime takıldı. Allah kolaylık versin inşallah. Bereketli olsun. Hayırlı günler olsun Nalan abla. Sizden Ozan Yahya'dan Güzüm parçasını istiyorum. Çalarsanız memnun olurum demiş. Muhammed Sorgun'dan aramızda. Sırayla bak. Bak alem ekti gidiyor.

0: devam ediyor olmasana bana. Günaydın Nalan abla, nasılsınız? Sizden Kolima'dan yüksek dağlara doğru istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parçayı Kayseri'de olan canım oğlum Azim'e armağan ediyorum. Antalya'dan selam olsun. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Dağ tarla sürü, buraya da ekin ekeriz. Ekin ektim çöllere de yol duramadım. Benim de aklımda hep oyun havaları.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför malumu sunar.

0: Başyerler Tarım Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu Sarıkaya. İletişim 0533 218 66 66. Başyerler Tarım kazancınıza bereket katar.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Vay vay vay, ne güzel olmuş, balyalar gelsin. Ne gibi oldu bu para balyası? Şey bu. Yonca balyeleri bunlar. Sarı kız topluyor atıyor, topluyor atıyor. Maşallah maşallah. Ellerinize sağlık. Bereketli olsun, şifa olsun yiyen hayvanlara inşallah. Ali Kınık'tan güzel bir isteğimiz var sırada arkadaşlar. Uğur Sarıkaya'dan ulaştırdı. Günaydın Nalan Hanım, 24 saatimiz kaldı, geliyorum demiş. Ben Mahmut Yanık, çok kıymetli arkadaşlarım için Baran Demet'ten Oğul adlı parçayı rica ediyorum arkadaşlarıma. Ve Oğuz Efem ailesine armağan olsun demişler, teşekkür ederiz. Hülya Sorgun'dan aramızda. Günaydınlar Nalan Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ben Sorgun'dan Hülya. Sinan Sami'den Adam Gibi Sevgili parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz Efem dinleyenleri için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar olsun. Şenay aramızda.
1: Günaydın Nalan Hanım. Ben Şenay Çekerek'ten. Senden Değme Pelek. Değme şarkısını çalarsanız sevinirim.
0: Tamam.
1: Özellikle işine. Askerde olan Berat oğlum, Berat Usulü için Erzurum'da yapıyor.
0: Allah kavuştursun. Bir de
1: kızım Sümeyye, Rabia, Enis çalarsanız sevinirim. Bir de sizlere gelsin. Her sabah sizi dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Elinizin neşesi. Hayırlı günler olsun.
0: Siz de efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Allah kavuştursun evladınıza da. Hayırlı tezkereler dilerim.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni güzellerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

0: severken çocuk gibiyim. Ben seni severken çocuk gibiyim. Seni seviyorum çocuk gibiyim.
1: Oğuz FM reklam.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden

0: ve Otogaz'da en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz, ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, Sabah Takkiraz yorumu hızlıca geldi sesli mesajımıza cevap olarak. Ahmet Sorgun'dan aramızda Ahmet Fakıllı Ozan kuzum. Ahmet Fakıllı. Ahmet Fakıllı Ozan kuzum. Şimdi olabilir. Şimdi bulabilirim gibi sanki. Dur bakayım. Şunu da şöyle parantez yapalım. Bende neden çıkmıyor ki? Şunu birleşik mi yazsaydım ki? Bende yok galiba. Sen de onu linkli göndermemişsin ki ben nasıl çalayım? Hiçbir koşulda çıkmıyor. Yani acaba yanlış mı yazıyorum falan dedim ama. Bir şöyle soralım bakalım. Evet, buldum galiba. Tamam. Oley. Muhammed Sorgun'dan seçti parçayı. Çalarsam memnun olurum dedi. Yardımın ve desteğin için ayrıca teşekkürler. Dalem fırsat olursa Tuğçe Tayfur'dan içim yanar çalar mısın? Çalarım. Aslan Şahin Sarıkaya'dan aramızda. Nalan abla sizi dinliyorum. Canımsın, hoş geldin Aslan. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun. Yozgat Sarıkaya, Gülpınar Köyü'nden Yaşar Kılıçer, Mustafa Yıldız Doğan'dan Elmas'ım yar saygılar sunarım. Saygılar bizden olsun efendim. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla Hulusi Çandır'dan diyor ki herkesin peşine bir sarışın bir esmer takılıyor, bizim peşimizde patlatma var diyor. Pancarı bitirdik, ekin yeri hazırlıyoruz. Allah kolaylık versin. Tohumlar ekilmeye başladı vallahi. Siz daha sürün. Ama bitmiş, pek bir şey kalmamış. Kolaylıklar, bereketli olsun inşallah.

0: sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi.

0: ます。
1: Uz efendim. Şoförün alem.

Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacı Murat Yıkılmaz'da ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Güzel bir o hafta olması dileğiyle günaydınlar. Sevgili Oğuz Efem ailesi Kayseri'den selamlar, saygılar Nala Hanım. Sizi dinlemekte olan Osman Alp için Ferdi Tayfur'dan Bana Da Söyle şarkısını armağan etmenizi rica ediyoruz. Kayseri'den selamlar. Abim Serkan Öztoprak için Gülden Karaböcek'ten Dilek Taşı ricamızdır demiş dinleyicimiz. 11.46 saatler.

haydi gittim o zaman. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Saymayalım bunu, yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz Efendi.
3: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
4: Sen artık ellerinin olmuşsun. Bundan böyle dünya ayrılacaksın. Bu ellerden çekip gideceğim. Ama bunun ilki, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83, Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz FM.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906 6. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi şebeke suyuna ilişkin yayılan hastalık iddialarını yalanladı. Şehirde sağlıklı içme suyu mevcut. Sağlık ekipleri düzenli kontrol yapıyor. Su kaynaklı hastalık başvurusu tespit edilmedi. Doğrulanmamış haberlere inanılmamalı. Yozgat İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü Endüstri Meslek Lisesi projesi tamamlanıyor. Okul 24 derslik, 4 atölye, 200 kapasiteli pansiyon ve spor salonu içeriyor. Nazif Yılmaz çalışmaların sürdüğünü ve destekçilere teşekkür etti. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü fabrikanın dışında bulunan Beta Grup kiralık depo için 12 ay süreyle 4 personelle özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi düzenliyor. İhale 20 Ekim 2026 tarihinde açık usulde yapılacak. Fon skandalının ardından yapılan anket AK Parti'nin oy oranının önceki genel seçime göre 4.01 puan azaldığını gösterdi. Asal araştırmanın Ekim 2026 çalışması siyasi tabloyu güncel verilerle ortaya koydu. Adana Seyhan ilçesinde Osman Ha kıskançlık nedeniyle kaldırımda yürüyen eşi Fatma Ha'yı bıçakladı. Fatma Ha hastaneye kaldırılırken Osman Ha polisi tarafından bıçakla yakalanıp tutuklandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6.639 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona'yı Rams Park'ta ağırlayacak, ilk puan için sahaya çıkacak. Beşiktaş Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Vincenzo Italiano milli ara dönüşlerin zor olduğunu, yumruk olaylarınınsa kabul edilemez olduğunu vurguladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

dedim ya, sensiz olmuyor. Senin yerini hiç kimseler almıyor. Çok denedim,

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekarı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban oldun?

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam. Damlayan acımam.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 33 02 0531 850-3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0500 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: çok seviyorum. Ne arıyorum?
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde anne ayı ve yavruları yiyecek aramak için mahalleye iniyor. Ormanlık alanlarda besin sıkıntısı çeken ayılar sokaklarda ve çöp konteynerlerinde görülüyor. Vatandaşlar yetkililerden önlem talep ediyor. Yozgat Valiliği sürücüleri ve yol kullanıcılarını trafik levhalarına ve işaretlerine uymaya çağırdı. Trafik işaretlerine dikkat etmek, kazaların önlenmesine ve hem sürücülerin hem yayaların güvenliğine katkı sağlıyor. Sorgun İş Geliştirme Merkezi 6 ay için 5 beden işçisi alacak. Başvurular 12 Ekim 2026'da şahsen yapılacak, değerlendirme 13 Ekim'de yapılacak. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikamet eden ve adli sicil kaydı temiz olmalı. İBB davasında 96. duruşmada 7 kişinin ev hapsi kaldırılarak adli kontrol kararı iptal edildi. Tutuksuz sanıklar savunmalarını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü savunma yapması bekleniyor. Mahkeme süreci devam ediyor. Van'dan Bursa'ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. Manisa'daki kazanın ardından yaşanan bu tehlikeli anlar yolcunun ihbarıyla Bursa'da durduruldu ve tepki çekti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altın ise 6620, 3 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Al Nassr formasıyla gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyledi, gol sayılarına dikkat çekti. İlkay Gündoğan, ara transferde ayrılmayacağını belirtti, Galatasaray'la şampiyonluk hedefleyerek en iyisini yapmak istiyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kalsın.
1: Biz bırakırsak Ahmet Aslan akşama kadar söyler. Tası tarağı toplar gider.
0: Şoförün ağzını
1: ben de akşama kadar oynarım ben.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: canım benim ya. Afram. Peygamber Efendimizle fotoğraf göndermişler. Bak, iyi ki doğdum prensesim. Yeni yaşın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim güzel ahlakıyla, merhametiyle ve nuruyla güzelleşsin. Rabbim seni hem dünyada hem ahirette yüzümüzün nuru eylesin güzel kızım demiş. Canım benim ya. Afra nesi nesi Afra? Afra Arabistan'da.
1: Sesi. Biz burada kalmayız, aman gökten bir ayınca.
0: Aman nice nice yıllara. Gökhan Malkoç selamlar, iyi yayınlar. Bugün Aytaç abinin kızı Nesi Nesi, Türkiye'nin sesi Afra'nın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Afracığım. Nice sağlıklı mutlu yaşlara. Afra için Yaktı Beni şarkısını çalabilir misiniz? Aytaç abi ve ailesine de selamlarımı gönderirim demiş. Aleyküm selam. Afra'nın bir Yaktı Beni'si var bende burada ya. Neredeydi o? Orada mıydı? Bak, sonlara doğru olacak o. Onu bir durduralım, sonlara doğru alalım. Yaktı Beni'yi de hazırlayalım. Afra'nın doğum günü kutlu olsun. Afra'nın en çok sevdiği şarkı. Keyifli güzel bir akşam olsun hepimiz için. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi burası. Nesi nesi?
2: Herkese selamlar. Günaydın Lanel Hanım. Karşımdaki Francesco benim patronum. Salute Fra. Teşekkür ederiz.
3: Ti dirò qualcosa, Fra.
4: Una canzone col cuore.

0: geldi.
1: Hani kimler burada görelim. Bölgenin güçlü sesi Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi burası. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterince deyin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de bir kez daha hatırlatmış olalım. Programın başında Akkayalar Mobilya, Van Büyük Merkezi, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mobilya mağazasıyla hizmet veriyor. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Van Büyük Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın ayrıca. Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde.
2: Şoför Nalan.

0: kaderine razı ol, yoluna devam et, sabret gönlüm, sabret. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde birlikteyiz. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla 1,5 saat daha, takriben 3 saati birlikte paylaşacağız. Sizin seçtiklerinizle devam etsin program. Abdullah Büyük Şimşek Almanya'dan aramızda, hoş geldiniz.
1: Merhaba Nalan Hanım. Merhaba. Selam ve saygılar. Lütfen Hayri Şahin'den bu hayat harcadı beni. Çalarsanız memnun olurum. Bütünler Oğuz FM'lere gelsin. Şimdiden teşekkürler ederim. Size hayırlı yayınlar.
0: Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abdullah Büyük Şimşek'in seçimi çok eski bir şarkı. Uzun zamandır istemiyordu uzun zamandır bu parçayı. Hatırlamış oldum. Hayri Şahin. Gençlik ömrümde bitmez sanırdım. Hayat, ben seni hep böyle tanırdım. Çaresi olsaydı ömür alırdım.
2: Şoför madem, şoför.
3: Akkayalar Mobilya şoför halini sunar. Dünyadan
2: öldüm, yaşadım gördüm.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talaspen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talaspen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Oğuz Efendim sesi Oğuz
5: Efendim. Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
7: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinize 41 tavuktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı Bambi mağazamızda.

0: eşim Yunus Emre Bozkurt'a armağan ediyorum. Son bir şans daha verme. Sevgine layık olmayana merak etme. Aşk yürek işidir ve yüreği olmayanın kalbi kırılmaz nasılsa. İyi yayınlar demiş, bizlere de teşekkür ederiz. Alalım listeye parçamızı, şansıma. Evet. Her zamanki yerimizi aldık. Dinlemedeyiz diyor dinleyicimiz. Ablası Duygu'dan Can Parçam. Kardeşim Yunus Emre Bozkurt ve bütün yanındaki arkadaşları için Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağıtını armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Kayseri'den selamlar. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve abisi Halil Güç, arkadaşı Afgan Ahmet'i Aynur Polat'tan Gönlümdeki Yara şarkısını armağan ederim diyor dinleyicimiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar Nalan abla. Ankara'dan yazıyorum. İsmim Gizem. Canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a. Aklım hep sende. Yıldız Tilbe dinletir misin demiş. Alalım isteyeyim. Akkayalar mobilya katkılarıyla Cengiz Kurtoğlu yayında.
1: Hasret bana.

0: seni sevmenin gibi ceza ceza cehennem olsun.
1: Evet, İhsan Aksan'ın seçimiyle dinledik. Ebru Gündeş yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Evet, merhabalar, Tülay Koç Yiğit ben. Oğlum Hasan Koç Yiğit ve arkadaşları için Fatih Bulut'tan Sokak Lambası isimli parçasını istiyorum. Çalarsanız çok seviniriz demiş dinleyicimiz. Alalım listeye parçayı. Sırada ne vardı? Müslüm Baba gelsin. Fatih Bulut, Sokak Lambası. Niğde'den selamlar. Ömür yoldaşım durmuş duyar için. Neşet Ertaş'tan Gönül Arz Eyliyor Dostu Görmeyi adlı parçayı istiyorum. İyi ki varsınız. Sizi görmeden çok sevdik demişler. Seher Duyar, hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan Akdağ Madeni'ndeki dostum Serkan Uludağlı için Müslüm Gürses'ten Seneler parçasını armağan ediyorum. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Tam da Müslüm Gürses çalıyorduk. Birinci Çinko.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane yeni fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.

0: reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar. Yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre, setler, Akkayalar mobilyada. Bambi Uyku Merkezi mağazası, beyaz eşya ve halı dünyası mobilya mağazasıyla hizmet veriyor. Akkayalar mobilya. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tolk otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor. Akkayalar mobilya Bambi sizlere. Selamünaleyküm. Nalan Hanım, ben Sivas'tan. Erdem, dünyada bulunan kardeşim. Osman Kale'den Atakan Poyraz'a, İsmail Özdamar'a, Rıdvan Polat'a, İzmir'de Damla'dan sana git diyen mi? Diyen kim? Alıp başını gittin parçası armağanımız olsun. Sizi dinliyorlar. Çalarsanız seviniriz. Alıyorum listeye. Merhabalar. Kolay gelsin. Ömer Akçatemiz ve Delik Kadir'e Güllü'den oyuncak gibi çalar mısınız diyor dinleyicimiz.
1: Kara kara.
0: Ömer Akçatemiz, Azer Bülbül'den her an her şey olabilir.
1: Kara yazı yazan.
0: Birini çalabilirim.
1: Kara yazı yazanlar.
0: Evet, Kayseri'den Sürmeli. Babam durdu Sürmeli'ye. Burak Sürmeli, Kayseri'den Burak Sürmeli. Babam durdu Sürmeli'ye. Güçlü Soydemir ve Emrah Binici'den Uzaklar şarkısını armağan ediyorum peki.
1: Aramızı bozanlar. Hasan'ım olur mu böyle? Hasan'ım.
0: Evet, merhabalar. İstek şarkı isteyebilir miyim? İstersiniz. Bakacağım. Kolay gelsin. Metin Işık, Korkma Sakın Gönlüm. Durma Devam. Teşekkürler. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. İsim mi yazmış? Tamam, alalım listeye bakalım. Alparslan Sürmeli, babam durdu Sürmeli'ye ve abisi Durmuş Duyar'a, Aşık Gül abiden Can Dane Dane çalarsanız seviniriz. Necdet Sarıkaya'dan aramızda istek parçam olacak. Hakkı Bulut'ta Neden Utansın çalarsanız sevinirim tüm sevdiklerime. Böyle. Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, Isparta Senirkent'ten iyi akşamlar Nale Hanım. Uğur Heybeli ben, Gülay Kan Kalp'ten Aşk Yolcusu şarkısı dileğimizdir. Bu şarkımız bizleri unutan 62'ye bir tertip 4 ayrı Yozgatlı asker arkadaşlarıma gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Alalım listeyi. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla Fatih Bulut yorumu, sokak lambası radyolarımızda.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerle.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Sana sana git diyen kim? İzmirli Buse yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. İlk bölümü nihayetlendireceğiz dinleyeceğimiz şarkıyla birlikte. Akkayalar mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Bambi mağazamızda her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde giriş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da.

Saçlarımı berbere kazıttım. Uğruna ben sakalımı ağarttım. Dünya süslerini çöplüğe attım. Sen acı çekerken güler miyim ben? Güler miyim? Unuttum yatağı, tüyden yastığı. Yorganı istemem, yatmam ki gayrı. Kalbimde hüzün var, tarifsiz ağrı. Sen acı çekerken güler miyim ben?

Geçiyor günler, haftalar, aylar. Mapusta geçiyor güzelim yıllar. Ya bayramlar bir ara görünür, bazen el sallar. Semtime uğramaz çoğu zamanlar. Olsun. Her şeye alıştım, dedim eyvallah. Kendime bir baktım, misafir benim. Ben yolcuyum, ben dolaşan bir seyyah. Kendime, kentime bir yabancıyım. Aynada hasreti içtim bu sabah. Bu sebepten yumak olmuş acıyım. Derdimi, içimi anlatır.

programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubesiyle hizmetinizde. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Eser Metal şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metal eder tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla buradayız. Sırada ne var? Metin Işık var. Şöyle bir dönelim mesajlarımıza. Cadde sokak gizliyorum Aynur Polat. Canım oğlum, canımın canı Sedirler'de Konyalı için istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Evet, oğlum Hasan Koç Yiğit için ve tüm arkadaşları için Enver Yılmaz'dan Mapushane türküsünü rica ediyorum. Hasan Koç Yiğit için bir şarkı daha çalmanızı rica ediyorum. Cansever'den Kayıp Şair. İkisinden birini yapalım. Kayıp Şair Benim Hayatım parçasını armağan ediyorum demiş. İbrahim Berk Fahralıköy Çayıralan'dan aramızda. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler.

Yarım yıldız bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Havalar soğudu, sonbahar geldi demiş. Kayseri'ye selam olsun bizden de. Evet, 0530 034 66 66 iletişim hattımız. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla saatlerimiz 21'i gösterinceye değin sizlerdeyiz.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66

0: Denutan'a yine Denutan'sın. Vay, gençliğime elden. Ele bıraktı. Söz müzik Hakkı Bulut. Eden utansın. Yine güzel bir istek parçasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine sizin seçtikleriniz eşliğinde devam edecek programımız. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Vay vay vay. Kestane mi abi bu kovadakiler? Maşallah, kaç kişiydiniz böyle kestane toplamaya gitmişler? Hemen bakıyorum. Dün Kadıgüllü köyü Almanya'da kestane topladık ve sohbet ettik diyor Karlsruhe'de. Ziya Yıldırım, Necdet Çevik, Fatih Çevik, Murat Türkmen, ben, Deniz, Issız Dağların Garip Yolcusu, İsmail Bolat, oğlum Ferhan, Ferhan Akar, Kerim Akar, amcaoğlu, güzel bir gün oldu demiş. Bir de video kaydımız var. Bakalım ne bu? Ali Yılmaz.
1: Çocukluğum,
0: kestane kebap, acele cevap gibi oldu. Şarkı geldi.

0: Yine Facebook'tan Reels göndermiş. Reels videolardan elimizden geldiğince göndermeye çalıştık. Sanatçının adını da bilmiyoruz. Şarkının adı da belli değil ama biraz dinlemiş olduk.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı programlar. Güzel yayınlarım olsun Anan Hanım.
0: Teşekkürler.
1: Bir resim gönderdim. Bir resimdeki dün hep beraberiz. Kadıgülü köyünden. İsimden de yazdım. Ben de tekrarlayabilirim. Ziya Yıldırım, Necdet Çevik, Murat Türkmen, Hulusi Akar, bendeniz biliyorsun. Oğlum evet. Ferhan vardı, damadım İsmail vardı.
0: Ne güzel ortam.
1: Kerim Akar vardı, amcaoğlu. Fatih
0: maşallah.
1: Vardı, Emre vardı.
0: Vay,
1: bunları
0: vay,
1: tek tek saymaya şey etmem. O yüzden istihamı yolladım. Bu istiham bütün Oğuzhan dinleyicilerine gelsin, Oğuzhan çalışanlarına gelsin, Kadıgüllü köy halkına gelsin. Şu anda bahçeyle uğraşıyor. Dün kestane günüydü.
0: Evet.
1: Bugün de iş günü biliyorsun.
0: Allah kolaylık versin.
1: Sağlık sıhhat olsun. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Yayın vardı daha. Bir saatin var. Daha yetişir inşallah. Allah razı olsun. Hadi hayırlı akşamlar olsun Anan Hanım. Birkaç gündür giremedim ama biraz rahatsızdım. Boğazım neyim ağrıdı.
0: Evet.
1: Şu an deyim Allah'a şükür şu anda Satıza Sarıkaya dinliyor herhalde. Radyo çekecek inşallah.
0: Hadi inşallah.
1: O da çeker yollar. Hadi hayırlı akşamlar. Güzel yayınlar olsun Anan Hanım.
0: Selam olsun. Alaman'da da kestane var.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz'a.
0: 19.45 Türkiye'nin saatleri. Aşk yolcusu buyurunuz.

0: tükenmek bilmiyor mu bu silesi? Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeş bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya.
1: Bir dertlendik, bir dertlendik. Biraz hareketlenelim isterseniz. Şöyle bir bakalım kimler nereler daha bizlerde. 0530 034 66 66 iletişim attığımız arkadaşlar. Dünya mesajları var elimde. Dünya duymaz. Şu dakikalarda reklam var orada. Biraz oyun havası yayınlar birleşsin. Sizin seçtiklerinize devam edelim. Eser metal katkılarıyla.
2: Mendilin yele yele savurdum verdim yele. Mendilin yele yele savurdum verdim yele. Gelin

0: Aman. Merhabalar, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Nevşehir'den severek devamlı dinlemekteyiz. Kayseri Bünyan'da bulunan çok sevdiğim abim Osman Alp'e Burak Kut'tan komple parçasını hediye eder misiniz? Not olarak abime, ona çok değer verdiğimizi, her şeyden çok sevdiğimizi söyleyebilir misiniz demişler. Söyledik bile.
1: Ben dilim senin olsun, sakla koynunda dönsün. Ben dilim...

0: paraylar.
1: Kalkıp gidemediği yere dalıp gidermiş insan. Lale Hanım iyi yayınlar. Sizden Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşlarına Muazzez Abacı'dan vurgun sayılır istiyoruz. Dinleyicilerimize de armağan olsun demişler. Vural Avcı, Akdağ Madeninde bulunan abileri ve kardeşleri Tolga Göçmen, Ahmet Baydar, Emre Erdem, Yasin Okur, Akif Yeşilgöz'e Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim şarkısını armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Kayseri'den Mert Akkaya, Akdağ Madeninde bulunan Onur Akkaya ve Ahmet Baydar'a Ahmet Şafak'tan Yüreğinle Gel parçası ricamızdır. Biz dosta selamı da biliriz, yare sevdayı da. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Hayırlı akşamlar.
2: Mendilim kare kare düşmüşüm.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Kayseri'den Muhammed, Akdağ Madeninde bulunan abim Onur Akkaya ve Ahmet Baydar Azer Bülbül'den Bile Bile Yaktın parçasını istiyoruz demişler. Kayseri Bünyan'da olan Kemal Ayan abime Metin Işık'tan Lay Lay Lom şarkısını istiyorum. İyi yayınlar. Alalım listeyi. Evet, görelim kimler burada. 0530 034 66 66 iletişim attığımız sevgili dostlar.
2: Yarim, can yarim.
1: Cansever.
3: İşte bu da benim hikayem.

dağ gibi yıkıldım kendi üstüne. Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz. Beni benden başka kimse bulamaz.

Ben ağladım, ben güldüm, bu benim sahnem. Ben yaşadım, ben gördüm, yok bir bahane. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni, benden başka kimse yazamaz. Beni, benden başka kimse yazamaz. Kimse yazamaz. Kendimi ben gömdüm kendi kavrime. Orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın sönmüş külüme. Beni, benden başka kimse yakamaz. Beni, benden başka kimse yakamaz. Kimse yakamaz.

Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım.

Seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

0: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem. Yalan mı söyledim göz göre göre?

0: Başyerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

çarpa çarpa kendisi öğrensin. Komple. Komple, komple, komple. Tikiyiz, komple, komple kritiyiz. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sımızıyla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı, Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Sarıkaya şubemiz, Atasanayi sitesi E-Blok numara 1'de. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de Eser Metal olarak ayağınıza kadar getirdik sevgili dostlar. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. İyi yayınlar Nalan Hanım. Kayseri'de bulunan oğlum Alican Ünlü için Leyla Barut'tan Zarardayım, Ziyandayım parçasını istiyorum. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Evet, iyi yayınlar. Nalan abla Kayseri Bünyan'da olan Ümit Maraşlı için, Ferdi Çimen için Azer Bülbül'den bir parça var sırada şu anda. Kolay gelsin demiş, tüm dostlar armağan olsun. Kayseri Bünyan'da olan abim Sinan Yavuz, Celal Güzel, Mutlu Siri için Fatih Bulut'tan hareketli bir parçası bu. Neydi bunu, ben pek telaffuz edemiyorum. Siz de doğru yazamıyorsunuz. Kanatirya mıydı neydi? Keletirya. Keletirya Fatih Bulut'tan bir roman havası olacak, aldım listeye. Evet, 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Celil abi aramızda çalap verdi, köyü Boğazlayan'dan. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Celil, iyi geceler, iyi geceler, çalap verdin demiş. Hoş geldiniz. Azer Bülbül, Hüküm Giymişim isimli şarkısıyla radyolarımızda, buyurunuz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
5: Geldi. Haftalardır, haftalardır biraz bu an...
6: Kese sunulanı değil, gösterilmeyeni...
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: ...tam 5 hafta sevmeler. Hoppa Şinanay galiba sana göre sevinmeler. Beraber alkışlıyoruz. Metin Işık sizler için söylüyor.

Alkışlarla. Alkışlarla geliyor. Hasret gitti. Alkışlarla. Metin Işık.

Bu biraz böyle düet gibi falan olmuş. Metin Işık elimde değişik bir kayıt vardı. Onu deneyeyim dedim ama pişman oldum. Geri de alamadım. Gül sana reyler alem, sana ne söyler? Lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz ile yine güzel bir istek parçası. Ahmet Şafak, Yüreğinle Gel yayında.

yüreğinle gel, yüreğinle gel. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Sizden bir isteğim olacak. Yozgat Akdağ'da olan oğlum Umut Demir'e armağan ediyorum. Azer Bülbül'den yüklendim hasretinden şarkısını rica ediyorum. Abilerine de armağan olsun demiş dinleyicimiz. Çok anlayamadım parçanın adını ama Google bize çevirecektir bunu mu demek istedin diye. Şöyle bir bakalım. Borcum bitmedi parçanın adı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aldım listeyi, umarım yetiştiririz. Gerçi var vaktimiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Akdağ Madeni'nde bulunan Rafet Altınışık'a selam olsun. Ve Filiz Ağar, Denizin Ortasında şarkısını istiyoruz.

0: sana.
1: Evet Fatih, Bulut yorumuyla şöyle güzel hareketli bir parça dinlemiş olduk sevgili dostlar. 20.40 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Eser Metal Sarıkaya'da, Eser Metal Sorgun'da hizmetinizde.

bir zaman yorumu Denizin Ortasında isimli türküsüydü. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Yozgat Akdağ Madeni'nde yaşayan canım arkadaşım Umut Demir'e istek parça Mücahit Kolonkaya'dan Dağlarına Kar Olurum Yar parçasını gönderiyorum. Hayatta bazı insanlar vardır, yeri kalpte ayrıdır. İyi ki tanımışım dediğim varlığı benim için çok kıymetli olan canım arkadaşıma gelsin bu şarkı. İyi ki varsın demiş. Artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızın son bölümünü. Dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarımızla bunu saymayalım. Yine görüşelim inşallah. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

harcanan onca seneler. Boşaymış sevgilim, boşaymış meğer. Senin yokluğunla gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış meğer. Senin yokluğunla gelen hasrete, hasrete ağlamak

çok geç anladım. Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer. Bir rüyaydım belki de, çok geç

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: vardık ki.
1: Bu şarkı bölündü, unutma.
0: Bu şarkı bölündü, unutma. Senin şarkın canım bu şarkı. Benim eksik yanım bu şarkı. Sen unuttun belki çoktandır.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM gecede.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Güneşi solduran gözlerin şahit. Gece mahkum eden.

yiyeceğin her şey, ama her şey, senin cennet kokan saçlarına karşılık benim yüreğim şahit. Gözlerime bak yedi veren yüreklim, gözlerime. Hayallerimi uçurtma yaptım, yıldızlara dilek astım, adını semaya yazdım. Oku, aşkım için oku, çünkü bu kara sevdaya Allah'ım şahit. Güneşi solduran gözlerin şahit. Geceye mahkum eden yokluğun şahit. Kapımda

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde anne ayı ve yavruları yiyecek aramak için mahalleye iniyor. Ormanlık alanlarda besin sıkıntısı çeken ayılar sokaklarda ve çöp konteynerlerinde görülüyor. Vatandaşlar yetkililerden önlem talep ediyor. Yozgat Valiliği sürücüleri ve yol kullanıcılarını trafik levhalarına ve işaretlerine uymaya çağırdı. Trafik işaretlerine dikkat etmek kazaların önlenmesine ve hem sürücülerin hem yayaların güvenliğine katkı sağlıyor. Sorgun İş Geliştirme Merkezi 6 ay için 5 beden işçisi alacak. Başvurular 12 Ekim 2026'da şahsen yapılacak, değerlendirme 13 Ekim'de yapılacak. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikamet eden ve adli sicil kaydı temiz olmalı. İBB davasında 96. duruşmada 7 kişinin ev hapsi kaldırılarak adli kontrol kararı iptal edildi. Tutuksuz sanıklar savunmalarını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü savunma yapması bekleniyor. Mahkeme süreci devam ediyor. Van'dan Bursa'ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. Manisa'daki kazanın ardından yaşanan bu tehlikeli anlar yolcunun ihbarıyla Bursa'da durduruldu ve tepki çekti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altın ise 6.620, 3 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Al Nassr formasıyla gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyledi, gol sayılarına dikkat çekti. İlkay Gündoğan, ara transferde ayrılmayacağını belirtti, Galatasaray'la şampiyonluk hedefleyerek en iyisini yapmak istiyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Fakir kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Ak

0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim, sevmez
1: olaydım. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgin İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: İşte, işte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: geçti. Geldi geçti, geldi geçti ama ömür de bitti geçti.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Dünya dönerken aşıklardan korkarmış. Bir hatamı bulup halka anlatır diye. Aşıklar da alimlerden korkarmış. Söylediğim bir sözün hatasını bulup tekrar halka anlatır diye. Alimler de kimlerden korkarmış bilir misiniz? Cahillerden. Ne söylersen söyle, anlamazlar diye.